0: yapsam gemiler suyu geçerken gerçekim bu şiirden aşağı gökyüzü toplu
1: alleine zu verreisen, eigentlich.